Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bugün Anneler Günü. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı, Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde annelerin günü olarak kutlanıyor. Bu geleneğin kökeni antik Yunan. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna yapılan ilkbahar festivali kutlamaları Anneler Günü'nün temelini oluşturuyor. Amerikalı Anna Jervis'in annesinin ölüm tarihi olan Mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlanması için başlattığı kampanya bugünün annelere adanmasını sağladı. Anneler Günü 1911'de hemen her ülkede kutlanmaya başlandı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson 1914 yılında resmi bir açıklamayla Mayıs ayının ikinci pazarını Anneler Günü ilan etti. Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı. Bizi dünyaya getiren, ilk nefesimizi aldığımız andan itibaren bizi hayatının merkezine koyan ve kalbi bizim için atan annelerimiz sadece bu özel günde değil, her zaman el üstünde tutulmayı hak ediyor. Bugün eğer hayatta değilse bir duayla, yanımızdaysa da en azından bir öpücükle ya da bir çiçekle annemizi hatırlamamız, ona sevgimizi sunmamız için bir fırsat. Armağanların çeşitliliği yadsınamaz ama güzel bir sözle de onların kalplerini kazanabiliriz. Tüm annelere şükranlarımızı sunuyor, Anneler Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz.

0: tarifleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye. Migros, hepinize iyi
4: gelecek. Ne diyor bu insanlar? Ne demek yazaya evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
5: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
4: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
6: Cennet hanım, ben arkadaş olduğu için.
4: Böyle arkadaş olmaz olsun.
7: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.

Bir maça kültürü var Türkiye'de, farkındaysanız. Japonya'dayız sanki. Yani maça Japonya'da antik zamanlardan beri meditasyon ve dini törenlerde evet kullanılıyor. Günümüzde de zayıflama hedefiyle her gün fincan fincan içilen Japon maça çayı sosyal medyada hızla yayılarak özellikle Z kuşağının favorisi haline geldi. Şimdi özünde nedir içtiğimizi de bilelim. Öğütülmüş yeşil çay tozu maça sadece zayıflama özelliğiyle değil bu arada. Yüksek antioksidan içeriğiyle, enerji verici özelliği ile zihinsel odaklanmayı artırmasıyla oldukça popüler hale geldi. Matcha artık dondurmadan keke her yerde, yani 3. nesil kahvecilerden başlayıp mahalle pastanelerine kadar girdi hatta. Japonya'daki üreticiler de dünyaya matcha yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Hatta Japonya'da üretilen matcha miktarı son 10 yılda 3 kat artmış, fakat uzmanların uyarıları var. Günlük 400 miligramdan fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı, anksiyete, uykusuzluk, karaciğer sorunları, yüksek tansiyon ve sinir sistemi bozukluklarına sebep olabiliyormuş. Her şeyin fazlası zarar, dikkat edin yani.

Kimler geldi, kimler geçti bitti mi? Işıl ışıl başlayan 3. sezon çok da öyle devam etmeyecek gibi görünüyor. Konu bu sezon sadece aşk ilişkileri değil zira. Biraz da suç dünyası ve yeni nesil yaşamda ailenin yerini alan arkadaşlık hikayeleri anlatılıyor. 8 bölümü resmen dirhem dirhem izliyorum. Yani bir çırpıda bitirenler var. Evet ama ben özellikle bitmesin diye böyle yavaş yavaş izliyorum. Ve Devil Wears Prada filmiyle şu sıralar gündemde olan İtalyan oyuncu Stanley Tucci yeni belgeseli Tucci in Italy ile izleyiciyle buluşuyor. Bu sezonda Tucci, Sicilya ve Sardinya gibi farklı şehirlerden lezzetleri paylaşıyor bu belgeselde. Ve bir Güney Kore dizisi elbette Grigo. Orijinal adıyla If Wishes Could Kill, erişime açılır açılmaz en çok izlenenler arasına girdi. 8 bölümlük dizide liseli gençler kendilerine musallat olan bir telefon uygulamasıyla mücadele ediyorlar. Belki izleme listeniz

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evinin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
13: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
14: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil budur hissi.
3: Taze balığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
16: Migros.
17: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
18: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Kanye West'in konserine geri sayım başladı. 24 Grammy ödüllü Kanye West Avrupa turnesine İstanbul'dan başlıyor biliyorsunuz. Bir de rekora hazırlanıyor sayemizde diye anlıyorum. West Atatürk Olimpiyat Stadında düzenlenecek 100 bin kişilik konserle kariyerindeki en büyük sahnesine hazırlanıyor. Bu arada Avrupa turnesine İstanbul'dan başlıyor çünkü diğer ülkelerde bu konserler ya iptal edildi ya ertelendi, bir şey oldu, o yüzden mi? Şimdi onu bir araştıracağım. Organizasyon şirketi yaptığı açıklamada yurt dışından 40 bin bilet satılmasını bekliyoruz. Belki dünya rekoru bile kırılabilir. Bu da Türkiye'ye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Ülkemize 50 ila 100 milyon dolar arasında yan gelir bekleniyor dedi. Kanye West'in İstanbul konseri 30 Mayıs'ta. 17 Mayıs'ta bir başka çok önemli bir isim Patti Smith var. Park Orman'da konser verecek Patti Smith ve bugün Kral FM ve Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda düzenlenen İMÇ Müzik Günleri devam ediyor İMÇ'de. 6. blokta gerçekleşiyor etkinlik ve sektörün usta isimleriyle müzikseverleri aynı çatı altında buluşturuyor. Programa sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den de

0: bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek

0: Sütaş Ayran.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Sen bölürsün böyle bir şey ya. Lale, annemin hayatı söz konusu. Bu kadar mı değerim yok senin gözünde?
3: Ben Kadir'e tek bir şartla inanırım. O kadının ağzından duyacağım aralarında bir şey olmadığını. Kalk yürü gidiyoruz.
4: Can efendim, Kadir'e söyleseydik, o da gelseydi, biz de haber verseydik keşke ona da.
3: Hayır, biz gidip görüşüyoruz.
5: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

26 Pazar bugün. Bugün anneler günü. Muhtemelen kahvaltı sofrasındasınız. Bugün için yapılan bir takım etkinlikler, planlamalar var elbette. Ama unutmayın ki annesinden uzakta olanlar ve hatta annesini kaybedenler de var. Ve o yüzden bu kutlamaları çok da abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama tüm annelerin, anne yerine koyduklarınızın, anne gibi hissedenlerin, anne gibi gördüklerinizin anneler günü kutlu olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: batın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın.

0: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

Top listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 9 numara Apio Ömrüm. 8 numara Ahiyan Rüya Gibiydin. 7 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara Apio Yeraltı. 5 numara Derya Ulu Hani. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara Emre Fel Punk Takıl Bir Gürdün. 2 numara Ankara Ekos Beni

Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 8 numara Ahiyan Rüya Gibiydin. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara APO Ömrüm. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 9 numara APO Yeraltı. 8 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela? 7 numara Blok 3 Git. 6 numara Ankara Ekos Beni Al. 5 numara Sammy Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Manifest Daha İyi. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar. Kral Genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. Gel. 9 numara APO Yeraltı.

0: 8 numara Derya Ulu Hani.
1: Hani çok sevmiştin hani sen beni, ay ay ay ay.
0: 7 numara Manifest daha iyi.

0: 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dört numara Serkan Nişancı Eller Yüze. Üç numara APO Ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: İki numara Ankara Ekos Beni Al.
2: Beni al kendin gibi yak. Sana yangınım şakada.
0: Bir numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: liste, pop liste.
1: Reklam. Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
2: Pool. Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu?
5: Bunu?
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

Bugün Anneler Günü. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı, Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde annelerin günü olarak kutlanıyor. Bu geleneğin kökeni antik Yunan. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna yapılan ilkbahar festivali kutlamaları Anneler Günü'nün temelini oluşturuyor. Amerikalı Anna Jarvis'in annesinin ölüm tarihi olan Mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlanması için başlattığı kampanya bugünün annelere adanmasını sağladı. Anneler Günü 1911'de hemen her ülkede kutlanmaya başlandı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson 1914 yılında resmi bir açıklamayla Mayıs ayının ikinci pazarını Anneler Günü ilan etti. Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı. Bizi dünyaya getiren, ilk nefesimizi aldığımız andan itibaren bizi hayatının merkezine koyan ve kalbi bizim için atan annelerimiz sadece bu özel günde değil, her zaman el üstünde tutulmayı hak ediyor. Bugün eğer hayatta değilse bir duayla, yanımızdaysa da en azından bir öpücükle ya da bir çiçekle annemizi hatırlamamız, ona sevgimizi sunmamız için bir fırsat. Armağanların çeşitliliği yadsınamaz ama güzel bir sözle de onların kalplerini kazanabiliriz.

0: birleştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
10: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yazı evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
12: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
11: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
13: Cennet Hanım, ben arkadaş olduğu için.
11: Böyle arkadaş olmaz olsun.
14: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Eğer anneniz yanınızdaysa çok şanslısınız. Lütfen bunun kıymetini bilin, olur mu? Bugün bazı kalpler biraz daha sessiz. Anneleri melek olanlar var. Onlardan biri de benim. Benim de annem melek oldu. Annesinin sesini, kokusunu özleyen birçok insan var. Sevgi gerçekten kaybolmuyor. Anneler bazen bir hatırada, bazen bir şarkıda, bazen de kalbin en derin yerinde yaşamaya devam ediyor. Melek olmuş annelerimizin günü.

Doğduğunuz ayın çiçeğini biliyor musunuz? Her çiçek türü farklı bir anlam taşıyor. Ve insanlar tarih boyunca çiçekleri duygularını ifade etmek için kullanmış. Evet, gelin bakalım doğduğunuz ayın çiçeği hangisi? Ocak ayında doğanlar, kardelen çiçeği, Şubat ayı, menekşe, Mart ayı, sümbül, Nisan ayı, leylak, Mayıs, zambak, Haziran, gül, Temmuz, ayçiçeği, Ağustos, karanfil, Eylül ayı, krizantem, Ekim ayı, açelya, Kasım ayı, kasımpatı ve Aralık, ateş çiçeği. Hayatımıza renk katan bu güzel çiçekleri mutlaka evinizde, etrafınızda bulundurun. Çünkü bu çiçekler ortama canlılık katar ve insan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler oluşturur. Mesela bugün annenize bir zambak çiçeği hediye edebilirsiniz. Çok kıymetli ve değerli.

0: fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım
2: önde. Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz?
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: Enuygun.

Yeni haftaya 42. yağışlarıyla başlayacağız. Özellikle Anadolu'da. 42. yağışları ilkbahar sonu ve yaz başında öğleden sonra ikindi saatlerinde görülen kısa süreli ama güçlü sağanak ve gök gürültülü yağışlardır. Türkiye'de en çok İç Anadolu, Marmara'nın iç kesimleri ve Karadeniz'in iç bölgelerinde görülür. Gündüz güneş yeri çok ısıtır, sıcak hava hızla yükselir, yükselen hava bulut oluşturur. Sonuçta ani sağanak, şimşek ve bazen dolu görülebilir. Halk arasında buna ikindi yağmuru deniyor. Bu süreçte sel, su baskını, dolu, yıldırım riskine karşı herkes dikkatli olmalı. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası, Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiklerinizle devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

Hadi biraz tebessüm edelim. Annelerimizin sözleri, trafik levhası olsaydı, aman oğlum yavaş git. Ya da anne olunca anlarsın, kızım üşürsün böyle, varınca beni ara. Hayal edin, bunlar yolculuk esnasında gördüğünüz tabelalar ama anneleriniz bunu hazırlamış. Bin ama hobi olarak bin. Ben sana güveniyorum, yoldakilere güvenmiyorum. Keşke her yerde annelerimizin sözleri yazıyor olsa. Bizi bizden çok düşünen annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Hepsi çok değerliler, çok kıymetliler. İyi ki varsınız. Bu şarkıyı tüm annelerimize armağan ediyorum.

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyon

0: Toplamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

House Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından çok güzel bir haber var, sıkı durun. Süperstar Ajda Pekkan, son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubuyla sürpriz bir işbirliğine imza attı. Ajda Pekkan'la Manifest'i bir araya getiren Hileli şarkısı müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve bestesi Ateş Atilla'ya ait. Hileli şarkısı kısa sürede inanılmaz beğeni topladı. Klip de çok güzel. Eminim bu yıla damga vuracak şarkılar listesinin zirvesinde olacak. Müzik dünyasından son haberleri kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

Dinleyicilerimizden mesajlar var. Başkent Ankara'dan sevgili Emre, annem şu an radyonun sesini açmış beni dinliyorsa bilsin ki bu hayatta aldığım her nefeste onun emeği var. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun demiş. Ve bir diğer dinleyicimiz İzmir'den İlayda. Bir annenin dikkat et cümlesi aslında seni seviyorum demenin başka haliymiş. Bunu büyüyünce anladım. Canım annem, iyi ki varsın. Gaziantep'ten Murat da şöyle söylemiş. Başta kendi annem olmak üzere tüm fedakar annelerin günü kutlu olsun demiş. Bu anlamlı mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.

0: ETS'nin sunduğu Avzukaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: Reklam. Ritmini yakala.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
11: Koçtaş'a gidiyorum.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Netek.

0: ürünlerini seçili markalar
1: üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımına hoş geldiniz. 20 numarayla geri sayımı hemen başlıyoruz. Bu hafta listemizde 20 numarada 41 haftadır listemizde yer alan Blok 3 var. Git isimli şarkısıyla bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve listemizin 20 numarasında. Git.

Sözü müziği Blok 3'e ait Mundo Müzik tarafından yayınlanan Blok 3 yorumu Git Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada 20 numarasıydı. Haftanın 19 numarası ise bu hafta iki basamak gerileyen Derya Uluğ oldu. Hani şarkısının sözü Derya Uluğ, müziği Asil Gök ve düzenlemesi Asil Gök, Görkem Oker'e ait. Hani Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 19 numarası.

19 numarada listemizde Derya Ulu ve Hani dinledik. Gelelim haftanın 18 numarasına. Listemizde 18 numarada çok uzun süredir listemizde yer alan 40. haftasında Poizy ve Murat Boz var. Yapar mısın şarkısı bu hafta 18 numaraya geriliyor.

Sözü müziği Poyzi'ye yani Barış Hanaç'a ait Yapar Mısın şarkısıyla Poyzi ve Murat Boz Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 18 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 17 numarasıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz devam ediyor ve bu haftanın 17 numarası Çağla Doğu Sivek oldu. Uzun süre zirvede de dinlediğimiz Çağla ve Doğu Sivek Seni Düşündüm listemizde.

20. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylı

0: yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
1: Enuygun. Ritmini yakala. Magnate.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnate.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Kaçırmayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi...

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz 16 numaranın sahibiyle devam ediyor. Listemizde bu hafta 16 numarada kraliçemiz Sezen Aksu var. Sezen Aksu Ey Aşk şarkısıyla bu haftanın 16

Paşa Gönül Şarkıları projesinde yer alan Sezen Aksu yorumu Ey Aşk, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 16 numarada dinlediğimiz yorumdu ve 15 numarayla devam ediyoruz. 15 numarada 40 haftadır listemizde. Ne yapıyorsun mesela şarkısıyla blok 3 yer alıyor. Yine söz ve müzik blok 3'e ait.

20 numarada Git şarkısıyla dinledik. 15 numarada ise Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla dinlediğimiz Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listemizdeydi. Haftanın geri sayımı 14 numarayla devam ediyor ve listemizde 14 numarada Mabel Matiz var. Geçtiğimiz haftalarda albüm habercisi olarak paylaştığı teklisi Dağılıyorum Olaysız'la Mabel Matiz listemizde bu haftanın 14 numarası oluyor.

Sözü müziği Mabel Matiz'e, düzenlemesi Sabi Saltel'e ait. Dağılıyorum olaysızla Mabel Matiz, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14 numaraydı. Haftanın 13 numarası listemizde 13. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini koruyan isimler Umur Doma ve Hande Ünsal oldu. Gel şarkısının sözü ve müziği Umur Doma'ya ait, düzenlemesi de Umur Doma ve Ufuk Kevser'e. Bu hafta 13 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Manifest'e ait başrol sensinle Manifest Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numarada yer aldı. Haftanın 11 numarası. 7 haftadır listemizde yer alan Ankara Ekos Beni Al oldu. Bu hafta biraz geriledi ve sözleri Mertkan Erkan'a, müziği Sertan İpek Mertkan Erkan'a ait olan Beni Al'la Ankara Ekos'u listemizde 11 numarada dinliyoruz.

Radyo Top 20. Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
1: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişi.

Yok Başka Hayalim şarkısıyla Tan Taşçı, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayımda haftanın 9 numarasıydı. Geldik 8 numaranın sahibine. 8 numarada APO var. Bir dizi müziği için hazırlandı, kısa sürede dijital platformlardan birçok alanda çok sevildi. İşte o şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde. APO Yeraltı haftanın 8 numarası.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 8 numarası APO Yeraltı'yı dinledik ve 7 numarasıyla devam ediyor. 7 numarada Norm Ender ve Ebru Gündeş var. Bir Çift Göz şarkısı listemizde 37 haftadır var ve çok sevdiğimiz yorumlardan biri oldu. Sözleri ve müziği Norm Ender'e ait, düzenlemesini de Mert Kemancı üstlenmişti. Bir Çift Göz, Norm Ender, Ebru Gündeş, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 7 numarası.

Norm Müzik Medya tarafından yayınlanan Bir Çift Gözle Norm Ender ve Ebru Gündeş'i geri sayımda 7 numarada dinledik. Haftanın 6 numarası ise bu hafta bir basamak gerileyen Ahiyan oldu. Rüya Gibiydin şarkısının sözü müziği Ahiyan'a, düzenlemesi de Mustafa Kalem'e ait. Ahiyan Müzik tarafından yayınlanan Rüya Gibiydin listemizin bu hafta 6 numarası.

tam zirveye yaklaşıyoruz ve zirveye en yakın adaylarda 4 numarada Manifest grubu var. 5 hafta önce listemize dahil oldular ve bu hafta daha iyi şarkısıyla Manifest'i Kral Pop Radyo Top 20

Yeni sayımda Manifest'le başrol sensin 12 numarada dinledik. Daha iyi şarkısıyla Manifest listemizde 4 numaraydı. Sözler ve müzik Aleyna Korkmaz'a, düzenleme Elver Tutkus'a ait. Geri sayımda Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 3 numarasıysa Sammy Cenk oldu. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Sammy Cenk bu haftada 3 numaranın sahibi.

Sammy Cenk'e. Düzenlemesi Sammy Cenk ve Berkar'da Büken'e ait Çıkmaz Bir Sokaktayla Sammy Cenk'i listemizde 3 numarada dinledik. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 2 numarada APO var. Geri sayımda Yeraltı ile APO'yu 8 numarada dinlemiştik. Bu kez Ömrüm şarkısıyla APO Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 2 numaranın sahibi oluyor. Ölü bir

0: Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, SigortamNet.
7: Güvenlik kültürümüzün temel...

0: geliştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus
5: programında bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
6: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.

0: 18 numara.
1: Yapar mısın tanışmamış gibi? Lütfen şu aklım sende kalmasın.
0: 17 numara.

0: numara.
1: Derin bir suya dalar gibi.
0: 15 numara.
2: Yokluyorsun mesela. Mesela.
0: 14 numara.
1: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere göçte şuna.
0: Numara.
1: Yok başka hayalim, aynı ben değilim.
0: 8 numara.

0: 7 numara.
1: Bir görsen serse bir halimi.
0: 6 numara.
2: Rüya gibiydi. Yan uslarım oldun.
0: 5 numara.

0: 2 numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Kral Pop Radyo Top 20.
2: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi değişmedi. Geri sayımda Git'le 20 numarada dinledik. Ne yapıyorsun mesela şarkısıyla 15 numarada dinledik ve Kusura Bakma şarkısıyla Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada zirvenin sahibi 1 numara.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Ritmini yakala.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
5: Enuygun.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistemli atıkların doğaya karışmasının önlenmesi, ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefleniyor. Barajlar doluyor. İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Yeraltı barajları arıtma ve su verimliliği çabalarına model oldu. Profesör Doktor Tülay Ekemen Keskin, yeraltı barajlarından esinlenerek suyu doğal yollarla arıtan ve yeniden kullanımını mümkün kılan hibrit sistem yaklaşımı geliştirdiklerini bildirdi. Bu yöntem buharlaşma nedeniyle oluşabilecek kayıpları en aza indirirken suyun daha güvenli şekilde korunmasına imkan tanıyor. Kömür artık sadece çevreyi kirleten bir yakıt değil, yüksek teknolojili bir batarya ham maddesi olabilir. Çinli bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kömür içeren sıfır emisyonlu bir yakıt hücresi geliştirdi. Bilim insanları bu yöntemle

0: İklim hedefleriyle uyumlu bir temiz kömür döneminin kapısını aralamayı hedefliyor. Sıfır Atık Orkestrası dünyada bir ilke imza attı. Enstrümanlar bidondan ve süpürge sapından üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık projesine dikkati çekmek için verilen konser Ankaralılardan tam not aldı. İlkokul öğrencilerine su bilinci aşılanıyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bostancı İlkokulu'nda uygulanan Mavi Geleceğe Yolculuk Su Bilinci Hareketi projesiyle birinci sınıf öğrencileri suyu verimli kullanmayı öğreniyor. Proje kapsamında öğrenciler yağmur hasadıyla suladıkları bahçede çilek, yeşil soğan, kara lahana, marul ve fasulye yetiştiriyor.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

geleneğin kökeni antik Yunan. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna yapılan ilkbahar festivali kutlamaları Anneler Günü'nün temelini oluşturuyor. Amerikalı Anna Jervis'in annesinin ölüm tarihi olan Mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlanması için başlattığı kampanya bugünün annelere adanmasını sağladı. Anneler Günü 1911'de hemen her ülkede kutlanmaya başlandı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson 1914 yılında resmi bir açıklamayla Mayıs ayının ikinci pazarını Anneler Günü ilan etti. Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı. Bizi dünyaya getiren, ilk nefesimizi aldığımız andan itibaren bizi hayatının merkezine koyan ve kalbi bizim için atan annelerimiz sadece bu özel günde değil, her zaman el üstünde tutulmayı hak ediyor. Bugün eğer hayatta değilse bir duayla, yanımızdaysa da en azından bir öpücükle ya da bir çiçekle annemizi hatırlamamız, ona sevgimizi sunmamız için bir fırsat. Armağanların çeşitliliği yadsınamaz ama güzel bir söz.

0: özle de onların kalplerini kazanabiliriz. Tüm annelere şükranlarımızı sunuyor, Anneler Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Bayram planın hazır mı?

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: kadar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Çok uykuna
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: ekstrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
7: En uygun.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Gün Anneler Günü. Bugün galiba hayatta bazı duyguların tam karşılığı yok diyebileceğimiz bir gün, değil mi? Anne gibi mesela çocukken başına bir şey geldiğinde, yaralandığında, ilk düştüğünde onu çağırırsın. Büyüyünce yorulduğunda yine onu ararsın. Yani çocukken ilk anneyi aklımıza geliyor olması büyüdüğümüze gelmiyor anlamına gelmesin. Büyüyünce de yorulduğumuzda da baskı altında hissettiğimizde de bir anneyi ararız. Çünkü bazı insanlar insanın hayatındaki güven hissidir anne gibi. Bir mesajıyla rahatlatır, sesiyle iyi gelir. Bazen hiçbir şey söylemeden anlar seni. Ve insanların çocukluk döneminde kurduğu güven bağı hayat boyunca duygusal yapıyı etkiler denir. O yüzden anne dediğin sadece aile değil aslında. İnsanın içindeki o en güvenli yerlerden biri. Bugün yanı başımızda olan anneler var, uzakta olanlar var ve özlenenler var. Ama hisse aynı. Tüm annelerin anne gibi hisseden herkesin

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran...

anneler günü olunca kahvaltıcılar da doldu taştı. Evet, şimdi biz erkeklerin anneler günü geldiğinde yapacağı birkaç şey var. Aa, acaba dışarıda mı kahvaltı yapsak? Yoksa biz mi hazırlasak? Şimdi biz hazırlayana kadar başımıza ne geleceği bellisiz. O yüzden hadi bari dışarıda kahvaltı yapalım. Gerçi ben bugün o cesareti gösterenlerdenim. Evde yaptık kahvaltımızı. Oğlumla birlikte hazırladık annesine. Tabii bazı anneler de mesela ya ne gerek vardı oğlum, evde yapardık kahvaltımızı da diyebilir. Dışarıda olana diyorlar değil mi? Ay canım benim, hep olur bu sohbetler. Kıyamaz anneler. Çocukları para harcasın diye. Hele ki kendisi için hiç istemez. Benim, ya benim için gerek yok çocuklar. Babalar da öyledir aslında. Babalar da işte doğum gününde ya da özel günlerde hediye be istemiyorum çocuğum sakın ha, hiçbir şey istemiyorum. Benim annem de tembih etti. Tabii 70'lerinin annem ortasında sakın ha bir şey almayacaksınız. Bütün çocuklarına söyle sakın ha almayın. Ya, alsam mutlu olmaz mı? Olur ama ne gerek vardı diyecek. Çok tanıdık geliyor değil mi size de? Hepsi aynı inanın.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
5: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yaza evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
6: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
5: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
7: Cennet Hanım, ben arkadaş olduğu için.
5: Böyle arkadaş olmaz olsun.
8: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Belki hatırlayanlar vardır. İstanbul'da özellikle Yeşilköy taraflarında bazı restoranlar vardı. Tabii fi tarihinden bahsediyorum da. Anne Yemekleri adı altında bir furya başlamıştı. Artık yok sanırım öyle bir furya, değil mi? Anne Yemekleri. Bir ara öyle moda olmuştu. Anne yemeği diye bir şey olmaz dışarıda. Yani anne yemeği annenin elinden çıkmalı ve onun evinde yenir. Bazı tatlar hep başka gelir ama, değil mi? Dışarıda ne kadar güzel yemek yerseniz yiyin, o anne yemeği başkadır. Mesele yemek değil orada. O mutfağın kokusu, o alışkanlık, o his. Çocuklukta deneyimlenen tatlar ve kokular hafızada güçlü yer eder. İşte bunun etkisi aslında. Bazı yemekler sadece doyurmuyor, geçmişi de hatırlatıyor. O yüzden anne yemekleri zaman geçse de değer kaybetmiyor. Ama malum bugün anneler günü. Anne hadi bana şu yemeği yap da yiyeyim demek yakışmaz. Onu şöyle güzel bir restorana götürmek günün gereği.

Bugün Anneler Günü, yayınımızı bugün annelere ithaf edelim dedik. Bugün sosyal medyada da Anneler Günü özel paylaşımları, herkes çocukluğundan fotoğraflar, işte annesinin gençliğinden fotoğraflar paylaşıyor. Benim de çevremde gördüğüm kadarıyla anneyle fotoğraflar özel değil mi? Telefon galerisinde dönüp dolaşıp annenizle olan o eski fotoğraflara baktınız oluyor mu sizin de? Belki bir tatil, belki sıradan bir gün ama o kareler başka geliyor. Çünkü bazı fotoğraflar görüntüden ibaret değil, sadece duygu taşır. Aile anıları da insanların duygusal dayanıklılığı üzerinde genellikle olumlu etki yaratır. Güzel anıları ortaya çıkar. Zaman zaman yaşanan tatsızlıklar olsa bile onlar unutulur. Güzel anılar kalır akılda. Peki siz de paylaşanlardan mısınız? Adeta bir akım var bugün. Annesinin gençliğini ve bugününü paylaşanlar.

0: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Veni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidigöz.

özellikle genç dinleyicilerimin daha kolay cevaplayabileceği bir soru. Annenizin sesini kalabalığın içindeyken bile hemen ayırt edebiliyor musunuz, tanıyabiliyor musunuz? Muhtemelen evet diyecekler, çünkü bazı seslere alışmıyorsun, bağ kuruyorsun o seslerle. Malum benim de işim, üzerine çalıştığım bir konudur. İnsan beyni duygusal bağ kurduğu sesleri çok daha hızlı ayırt eder. Ben oğlumdan da biliyorum. Örneğin kalabalık bir ortamdayken ben bağırırım mertefe diye, ben bağırmaktan kızarırım sesimi duyuracağım diye, hiç benim sesimi duymaz. Annesi fısıltıyla mertefedesin koşarak gelir. Çoğu zaman diyorum ki inadına yapıyor. Bak vallahi inadına yapıyor, benim sesimi duymamasının imkanı yok diyorum. Ama aslında imkanı var. Bazı sesler insana hala çocuk gibi hissettirir. Çünkü insan beyni duygusal bağ kurduğu sesi hızla ayırt ediyor. Ya babayla kurmuyor mu? Babayla da kuruyor tabii bağı, ama çocuğun annesiyle kurduğu bağ kadar güçlü.

şeyler gerçekten anneden gelmiş. Babadan gelmiyor mu? Fazlasıyla babadan da geliyor ama anneden gelenler sanki daha bir ayırt edici özelliğe sahip oluyor. Onu hissediyorsun. O yüzden büyüdükçe ya da yaş aldıkça anneme benziyorum, anneme benzemeye başladım diyenler varsa inanın yalnız değilsiniz.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta birlikteyiz. Bugün Anneler Günü özel yayını hazırladım sizlere ve artık veda ederken de yine bir annelere veda edelim. Bugüne özel öyle olsun. Belki bir telefon ettiniz annenize, belki uzun uzun sarıldınız, belki de sadece sessizce düşündünüz, elini tuttunuz, belki de sadece özlemle andınız. Anne ile ilgili duygular bazen kelimeye çok kolay sığmıyor. İnsan büyüyor, hayat değişiyor, şehirler değişiyor ama bazı şeyler değişmiyor. Bir annenin çocuğu için duyduğu endişe gibi mesela, iyi olsun istemesi gibi. Belki bugün yanında değildiniz ama belki de çok uzaktasınız. Ama insan bazı bağların mesafeyle değişmediğini böyle günlerde anlıyor. Ve galiba zaman geçtikçe annelerin yaptığı küçük şeylerin değeri daha iyi anlaşılıyor. Ne dersiniz? Günün sonunda hayatta iz bırakan tüm annelere, sevgisiyle büyüten herkese bir teşekkür borçluyuz. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.

0: Liste.
1: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız. 9 numara Apio, Ömrüm. 8 numara Ahiyan, Rüya Gibiydin. 7 numara Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara Apio, Yeraltı. 5 numara Derya Ulu, Hani. 4 numara Umur Doma, Hande Ünsal, Gel. 3 numara Emre Fel, Punk Takıl Bir Gürdün. 2 numara Ankara Ekos, Beni Al. 1 numara

anlayamadın değil mi? 5 numara Ankara Ekos beni al. 4 numara Manifest daha iyi. 3 numara Blok 3 kusura bakma. 2 numara APO ömrüm. 1 numara Serkan Nişancı eller üzer. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Vizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Poise, Uyuyamadın Değil Mi? 9 numara APO Yeraltı. 8 numara Blok 3, Ne Yapıyorsun Mesela? 7 numara Blok 3, Git. 6 numara Ankara Ekos Beni Al. 5 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Manifest Daha İyi. 2 numara Blok 3 Kusura Bakma. 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.

0: 8 numara Derya Ulu Hani.
1: Hani çok sevmiştin hani sen beni ay ay ay ay.
0: 7 numara Manifest daha iyi. Numara Semicenk çıkmaz bir sokakta.

0: 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dört numara Serkan Nişancı Eller Yüze. Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın. Üç numara APO Ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: İki numara Ankara Ekos Beni Al.
2: Beni al kendin.
0: Bir numara Blok 3 Kusura Bakma.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.